Kuzey Siçe'den tüm dinleyenlerimize iyi akşamlar, merhaba. Radyomun ot üzerinden bir kez daha bir aradayız efendim. Mikrofon başında ben Serhat. Burası Türkiye Özlemi. 1983'ten beri yayın hayatımıza devam ediyoruz. Kuzey Siçe'den hasret gideren bir program olarak karşınıza çıkıyoruz. Hikayeler, onlara dokunan şiirler, eskilerden unutamadığımız şarkılar, günümüzden yeni eserler, dünyadan, Türkiye'den ve İsviçre'den ilginç gelişmeler. Hepsi aynı frekansta, hepsi Türkiye özleminde. Programımıza başladık. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu akşam bu yolculuk bizleri nereye götürecek? İyi ki buradasınız efendim. Birazdan güzel bir programla birlikte yolculuk etmek üzere. Ne kadar

Evet değerli dostlar, mikrofonlarımızı açtık bu akşam da. Yine sizlere sesleniyoruz. Gönül frekansından, hasret gideren bu programdan, radyomun o türkü özleminden. Mikrofon başında ben Serhat. Ve yine bir türkü özlemi programıyla karşınızdayız. Hikayeler, onlara dokunan şiirler, eskilerden unutamadığımız şarkılar, günümüzden yeni eserler, dünyadan, Türkiye'den ve İsviçre'den ilginç gelişmeler, hepsi aynı frekansta, hepsi türkü özleminde, hepsi sizler için. Bu akşam saat 23'e kadar güzel bir yolculuğumuz var, Türkiye saatiyle gece yarısına kadar. Bazen gökyüzüne bakacağız. Bugün hilal gökyüzünde bizi selamlıyor. Bazen dünyaya, bazen yıllar öncesine gideceğiz. Bazen de insanın içine, kalbine bakacağız. Öfkeden sevgiye, gurbetten hasrete, bilimden teknolojiye, duadan umuda uzanan iki saat geçireceğimiz birlikte güzel bir yolculuk var. Nerede dinliyorsanız, evinizde, işinizde, arabanızda, radyonuzun sesini biraz açın. Çayınız, kahveniz hazırsa yerinizi alın. Çünkü türkü özlemi başladı. Sevgili dinleyenler, bazen bu programda böyle hikayeler seçiyoruz, onları paylaşıyoruz. Hikayeleri dinlerken, hikayeleri anlatırken, okurken biraz da böyle kendi hayatımıza bir durup göz atıyoruz. Acaba o hikayeler bize dokunuyor mu? Veya bildiğimiz başka bir hayat hikayesine dokunuyor mu? Onlardan bir tanesi. Akşamımıza küçük ama düşündürücü bir hikayeyle başlayalım. Hiç sordunuz mu? İnsanlar neden bağırır? Öfkelendiğimiz insan yanı başımızdaysa neden sesimizi yükseltiriz? Belki de mesele kulaklarımızın arasındaki mesafe değil, belki mesele kalplerimiz arasındaki mesafedir. Hikayemiz Hindistan'da geçiyor. Gange Nehri'nin kıyısında başlıyor. Hintli bir ermiş öğrencileriyle birlikte gezinirken nehrin kıyısında birbirlerine öfkeyle bağıran bir aile görmüş. Bir süre onları izlemiş. Sonra öğrencilerine dönüp sormuş. İnsanlar neden birbirlerine öfkeyle bağırırlar? Öğrencilerinden biri, çünkü sükunetimizi kaybederiz demiş. Ermiş tekrar sormuş. Ama öfkelendiğimiz insan yanı başımızdayken neden bağırırız? Söylemedik istediklerimizi daha alçak bir ses tonuyla aktarabilecekken neden sesimizi yükseltiriz diye sormuş. Öğrenciler susmuş, birbirlerine bakmışlar ama hiçbiri cevap verememiş. Bunun üzerine ermiş anlatmaya başlamış. İki insan birbirine öfkelendiği zaman kalpleri birbirinden uzaklaşır. Ve bu uzak mesafeden birbirlerinin kalbine seslerini duyurabilmek için bağırmak zorunda kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse kalpleri arasındaki mesafe o kadar açılır. Mesafe ne kadar büyürse birbirlerine seslerini duyurabilmek için o kadar çok bağırmaları gerekir. Ermiş bir an durmuş. Sonra öğrencilerine dönerek sormuş. Peki iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? Ve cevabını yine kendisi vermiş. Birbirlerine bağırmak yerine sakince konuşurlar. Çünkü kalpleri birbirine yakındır. Aralarında ya hiç mesafe yoktur ya da çok azdır. Sonra bir soru daha sormuş. Peki iki insan birbirine daha da çok severse ne olur o zaman? Onlar artık yüksek sesle konuşmazlar. Fısıldaşırlar. Çünkü kalpleri birbirine daha da yakınlaşmıştır. Ve bir süre sonra konuşmalarına bile gerek kalmaz. Sadece birbirlerine bakmaları yeter. Çünkü bazen bir bakış söylenebilecek bütün sözlerden daha fazlasını anlatır. İşte birbirini gerçekten seven iki insan yakınlığı böyledir. Ermiş öğrencilerine bakmış ve sözlerini şöyle tamamlamış.
Bu nedenle tartıştığınız zaman kalplerinizin arasında mesafe girmesine izin vermeyin. Aranıza mesafe koyacak sözlerden uzak durun. Öfkeyle söylenip sonradan geri alınmayacak kelimelerden sakının. Çünkü kalpler arasındaki mesafe büyüdükçe insanlar birbirlerinin sesini duyurabilmek için daha çok bağırmaya başlar. Ve bir gün o mesafe öylesine büyüyebilir ki geri dönüp birbirlerine yeniden yakınlaşacağınız yolu artık bulamayabilirsiniz. Ne güzel bir söz. Kalplerin arasına mesafe koymamak. Çünkü bazen bir kelime iki insanı birbirinden uzaklaştırmaya yetiyor. Bazen de küçücük bir özür dilerim o uzun yolu yeniden kısaltabiliyor.

Ses etmesem de anladım hatta. Keşkeleri döksem yoluna. Çarpıyor kalbim durmasın asla.

dinleyenler, kalpler arasındaki mesafeden söz etmişken şimdi mesafeyi biraz büyütelim. Ne dersiniz? Hem de epeyce büyütelim. Bence bayağı bir büyütelim. James Webb Uzay Teleskobu yine insanın aklını zorlayan bir keşfe imza attı. Bilim insanlarının MOMZ14 adını verdiği galaksiden gelen ışık evrenin büyük patlamadan yalnızca yaklaşık 280 milyon yıl sonraki döneminden geliyor. Bugün için gözlemlenmiş en uzak galaksilerden değil, doğrulanmış en uzak galaksi. Düşünsenize, biz bu akşam Schaffhausen'de Radyo Monot mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz, mikrofon başındayız, ama bilim insanları milyarlarca yıl önce yola çıkmış bir ışığa bakıyorlar. İnsan böyle haberleri duyunca ister istemez düşünüyor. Düşündürüyor, çünkü böyle haberler bize bazı soruları aklımıza getiriyor. Biz kimiz, neredeyiz ve bu koskoca evrende ne kadar küçüğüz. Ama uzaydaki bilmeceler bununla bitmiyor. Yani bir ışık bize bunca yıl sonra ulaşabiliyorsa, acaba bizim buradan mikrofonumuzdan seslendiğimiz bu ses başka bir zaman dilimine ulaşabiliyor mu? Ne dersiniz? Yani bir frekansla veyahut da bizim bugün gönlünüze dokunarak yarın bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl sonrasını şekillendireceğimiz bir söz ediyorsak acaba nasıl olur? Yani geleceğe veya geçmişe uzanıyor mu bizim bu sesimiz? Avustralyalı bilim insanları Samanyolu'nda neredeyse kusursuz bir küre şeklinde sıra dışı bir süpernova kalıntısı üzerine çalışıyormuş. Bu kadar düzgün bir yapının nasıl meydana geldiği bilim insanlarının çözmeye çalıştığı sorunlardan biri. Bir başka ilginç gelişme de Çin'de, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan. Uzay istasyonundaki örneklerden tanımlanan yeni bir bakteri türü, mikroorganizmalarının uzay ortamına nasıl uyum sağladığı konusunda yeni sorular doğuruyormuş. Uzaya bakınca cevaplardan çok sorularımız çoğalıyor galiba. Ama zaten bilimin güzelliği de biraz burada değil mi? Her cevap yeni bir sorunun kapısını açıyor. İşte bu da olayı ilginç kılıyor efendim. Biraz da teknoloji dünyasına bakalım. Berlin'deki IFA 2026 teknoloji fuarının verdiği mesajlardan biri oldukça açık. Yapay zeka artık yalnızca telefonlarımızda değil veya bilgisayarlarımızda değil, sadece bu iki aygıtta olmayacak. Mutfağa giriyor, salona giriyor, ev aletlerine giriyor, enerji sistemlerine giyebilir. Cihazlara, robotlara giriyor. Bir de son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kavram var. Yapay zeka ajanları. Benim de iş hayatımda, günlük işimde sıkça kullandığım ajanlar. Bugüne kadar yapay zekaya bir soru soruyorduk. Bize cevap veriyordu. Yeni sistemlerde siz bir hedef söylüyorsunuz, bir görev veriyorsunuz ve yapay zeka o hedefe ulaşmak için gerekli adımları planlıyor, atıyor, araştırmalar yapıyor ve bazı görevleri yerine getirebiliyor. Elbette beraberinde önemli bir soru geliyor. Bir makineye ne kadar yetki vermeliyiz veya çıkan sonucu kontrol etmeden ne kadar kullanabiliriz? Teknolojiyi bizim için kullanmak istiyoruz, fakat o teknoloji gerçekten bizim için mi çalışacak? Yoksa biz bir gün teknolojiye yetişmeye mi çalışacağız? Belki önümüzdeki yılların en önemli tartışmalarından biri bu olacak. Bu toplantıda da
Şöyle teknoloji şirketlerin sahipleriyle bir anlaşma yapıldı. Yani son yıllarda bu teknoloji, yapay zeka teknolojisinin çok hızlı ilerlediğini kabul ettiklerini söylüyorlar. Ve gelişmeleri artık bu hızlı şekilde yapmayacaklarına dair bir anlaşma yapılmış. Ve bakalım yani bu nereye götürecek, ama katlanabilir telefonlarda da rekabet giderek büyüyor, biliyorsunuz. iPhone yine yeni bir telefon çıkardı. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u hakkındaki beklentiler teknoloji dünyasında uzun süredir konuşuluyordu. Ancak böyle ürünlerde şirketlerin resmi açıklamalarından önce ortaya atılan tarih ve özellikleri biraz ihtiyatla karşılamak gerekiyor. Yani birçok şey oluyor teknolojide. Ben de çalıştığım sektörde, yani 30 yıla yakın ve hala çalışmış olduğum şirkette, bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Tabii ki her günümüz, her anımız bu yeni teknolojilerle geçiyor. Onları kullanmakla, araştırmakla, analiz etmekle geçiyor. Ama insan da yoruluyor gerçekten. Yani yıpratıcı bir şey. Kısa sürede çok fazlasıyla bilgi alıyoruz. Ve bu bence ruh sağlığımıza çok iyi değil. Ama bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama sadece beklemekle, görmekle olmuyor. Kendinizi gerçekten güvence altına almanız gerekiyor. Belki birkaç yıl sonra bugün kullandığımız telefonlara bakıp biz bunları gerçekten cebimizde mi taşıyorduk diyeceğiz. Diyeceğiz. Yani bunu ben size söyleyebilirim. Çünkü 2000'li yılların başında çalışmış olduğum şirkette telefon üreticileri yeni ürettikleri telefonları bizlere gönderiyorlardı, benim çalıştığım ekibe. Ve yani denememiz için pilot kullanıcıydık. Mesela işte en böyle ilginç telefonlardan bir tanesi Nokia'nın 7110 telefonuydu. İşte düğmesine bastığınızda kapağı böyle şak diye açılan yeşil renkte bir telefondu, hatırlarsınız. Onun dışında tabii ki efsane telefon 3210'lar, 6110'lar, 6320'ler vesaire. Bunlar Sony telefonlar, Ericsson'lar. Ericsson'un 2000'li yılların başında çıkardığı o renkli küçük telefonlar, kim hatırlamaz? Bunları kullanıyorduk ve o yılan oyununu saatlerce oynayabiliyorduk. Snake. Ve hiç unutmuyorum, 2002 yılında ilk mobil internet teknolojisi piyasaya sürüldüğünde WAP, yani WAP adı altında sürülmüştü. Orada çevreme anlatıyordum, işte bir gün tren biletlerinizi, sinema biletlerinizi cep telefonunuzdan satın alabileceksiniz. Benim çevremde bazı büyüklerim babama diyordu, senin oğlan iyice uçtu. Ama gel görelim ki artık, yani telefonla bilet satın almak, yani tren bileti veya işte sinema bileti satın almak değil, yani artık hayatımızın en önemli uzuvu oldu diyebiliriz. O yüzden evet, yani illaki önümüzdeki 5, 10, 20 yıl içerisinde bu aygıtlar çok başka bir hal alacak. Belki elimizde bile tutmayabiliriz. Belki o çipi, sim kartını bize yerleştirirler. Belki de yerleştirdiler zamanında bir iğneyle, bizim haberimiz yok. Neyse, fazla bu konulara girmeyelim. Yine güzel bir şarkıyı sizlere göndermek istiyorum. Şöyle bakalım. Emircan İrek, geçmişte dinlediniz mi daha önce? Dinlemediyseniz birlikte dinleyelim, hadi bakalım.

Hepimizin bir gurbet hikayesi var. Er alem ne der diye yaşanan hikayeler var, biliyorsunuz. Er alem ne der. Biz Avrupa'da yaşayanlar gurbet kelimesini kolay söylüyoruz. Ama bu kelimenin içinde kaç istasyon vardır hiç düşündünüz mü? Kaç bavul, kaç veda, kaç mektup, kaç bekleyen insan, bilmiyoruz. Bir zamanlar birkaç yıl çalışır dönerim diye çıkılan yollar bazen bir ömür sürdü. Giden değişti, bekleyen değişti, memleket değişti ve bazı insanlar geri döndüklerinde bıraktıkları hayatı artık yerinde bulamadılar. Bu hikayede bir Zeynep var, bir Bekir var, bir de hiç susmayan biri. El alem. Ben sandım ki ayrılık ölümlüdür. Sandım ki eli ayağı, kaşı gözü vardır. Sandım ki canı vardır ve doğrulturum mutluluğumun silahını kulak tozuna, o ayrılığın çekerim tetiği. Şöyle ne bileyim, birkaç süslü kelime takıp takıştırarak civarına, hani belki öldürdüklerden böylece bir de zelil eder. Ölümden beter öldürebilirim sandım hakim bey. Sonra fark ettim ki onu vurmuş. Onu, yani Bekir Bey'i mi? Bir kıyıcı ayrılıkla öylesine büyüt. Bütünleşmiş ki varlığı bilemedim vurduğumu. Alkanlara bulayıp ayak dibime serdiğimi bilemedim. Bağlandığım o insan mıdır yoksa hasretim midir? Daha ne söyleyeyim hakim bey? Nasıl mı başladı? Anlatayım. Yani küçük yerlerde öyledir, adettendir. Büyüklerimizin yakıştırmışlardır bizi birbirimize. Kısmetmiş demek. Biz de evlendik. Benim için bu bir yaşam sebebiydi. Yaşama sebebi. Hayatımın gayesiydi. Çünkü kulağımla duyduğumu dimağımla anlayalı biri, ben sadece ve sadece bir insana, yalnızca bir insana bağlanmak için yetiştirildim. Bir insana bağlanmak için dediysem hakim bey, bu öylesine bir bağlanmak değildi. Neyse, benim ailem başlık falan da istememişti. Ama Bekir borç harç bir düğün yaptı ki el alem bir pilavı da dökemedi. Eşe dosta Bekir der. El alem bir zerde de kaynatamadı. Konu komşu fakir fukara yesin diye der. El alem bir çilingir sofrası da kuramadı. Arkadaşları bayram etsin diye der. El alem gül gibi Zeynep kıza en güzel gelinlikleri alamadı. En âlâ takıları takamadı der. El alem bir renkli televizyon bile alamadı evine. Layığıyla getiremedi der. El alem, el alem, el alem. Yabancılar, yabancı kalamayıp yabancılardan bilemeyen, yabancılıkları bildiremediğimiz yabancılar. El alem hep onlar. Hakim bey, diyeceğim şu ki, hakim bey, pek borçlandı Bekir. Bir süre çalıştı kasabada, birkaç işe girdi çıktı falan ama olmadı. Alacaklıları sürekli bastırıyordu. O sırada bir de şu Almanya meselesi çıktı. Sormadı bile bana. Zeynep, gitmeli miyim? Zeynep, gideceğim, gidiyorum hiç demedi. Gitti. Biz yokluğa yok demeyi bilmeyiz hakim bey. Peki dedim. Hayırlısı dedim ama diyemedim ki Bekir'im, bana da bir danışmalı mıydın diyemedim. Daha elimin kınası solmadan bırakıp gidiverdi beni. Beni de götürseydin ya, götürmedi. Diyemedim gitme kal. Ben zeytin yerim, ekmek yerim, bir öğün yerim, gerekirse onu da yemem. Takıları, bir kısım eşyayı da satarız, ne olacak? Durum düzelince alırsın yenilerini diyemedim işte. Biraz da belki
İşiteceğim cevabı bildiğimden. Aman Zeynep, sonra el alem ne der? Böyle işte Hakim Bey. Hep böyle gidilir ve daha çoğunluk böyle dönülür. Yazı bu değil mi Hakim Bey? Yazılmamış bir kağıt. Gideceksin. Başarmak için gideceksin. Başarmak için çalışacaksın. Alışmak için değişeceksin. Değişmek için unutacaksın. İnancını, vatanı, evini, ocağını, ananı, babanı ve Zeynep, gelin varsa seni bekleyen, onu da unutacaksın. Başarmak için basacak, ezecek, geçeceksin. Başarı dediğin nedir? Paradır. Çok paradır. Daha çok paradır. Çünkü o parayla borç ödenir, iş kurulur, adam olunur. Hakim Bey, ya adam olunur, adam. Sonra gitti bizim adam. İlk önceleri ben ayrı bir yolun ucundaydım, o da öbür ucunda. Bunu hissederdim. Derken Hakim Bey mektupları seyretti. Ardından mektupları hepten kesildi. Gelip gidenler kaçamak ağızla bahseder oldular ondan. Ben anlamadım. O kadar lekesizce kabul etmiştim ki onu. Hem para da yolluyordu düzenli. Dedim işi gücü var elbet, yoruluyor elbet, kimsesiz elbet, yazamıyor elbet. Ben beyaz zemin üzerine mavi çiçekli bir halı dokudum sonra. Beyaz gömlekler, mendiller aldım. Ve her yaşadığımız, onsuz geçen her bayram için bir takım. Gelince giyerim dedim. Gelince giyer dedim. Sokak kapısının yanı başına da hanım eli diktim. Ben diyemezsem döndüğünde diyemediklerimi o hanım eli diye versin dedim. Hani böyle ağlayıp söyleyeceğimi şaşırmayın. O dönünce ne bileyim, heyecandan falan. Hasret ektim. Ben ektim Hakim Bey ve ben büyüttüm. Yıllar geçti Hakim Bey. Öyle geçti desem kolayına değil. Bekir para yolladı ama hiç gelmedi. Beyaz gömlekler sandıkta dura dura sarardı. El alem konuştu ben sustum. El alem konuştu ben sabrettim. Yahut böyle zannettim. Sonra o mektubu geldi. Dönüyorum. Şu gün. Aylardan Mayıs'tı. Ve ben ne kadar sevincim varsa, ne kadar baharım varsa... O güne adanmış yaşadım tümünü. Bahar bir o gün gelmişti evimize. Nasıl anlatsam? Evi, evimizi, her eşyayı, her aralığı pırıl pırıl temizledi. Girişe mavi çiçekler ak halıyı, bir yıldıza bulut sunacak, bir güneşe mavi sisli bir ufuk hazırlayacakmışçasına yerimi şaşırmışlıkla serdim. Gömleklerimi en yenisini çıkardım. Gömleklerimin en yenisini çıkardım. Ütüledim tek tek. Hanım elinin yapraklarına bile su serptim ki tozları aksın ve çiçek baharımı yansıtsın. Her şey Bekir'im içindi. Giyindim sonra güzelce. Gittim istasyona Hakim Bey. Avuçlarımda bir ter, içimde bir sıkıntı. Allah hayra yazsın, geldi nihayet dedim. İlk görüşte tanıdım. Onca değişmişti oysa Bekir. Başında bir garip tüylü külah, alaca bulaca bir gömlek, elinde kolunda altın takılar. Bana arkası dönüktü Bekir'in. Kalabalıkla birisiyle konuşuyordu. Sesi de pek neşeliydi. Bekir, buradayım diye seslenmek için ağzımı açarak bir adım attın. Tam o sırada Bekir kenara çekildi, ardında bir sarı kadın. İki sarı çocuk geçip gittiler yanımdan. Dahası mı? Dahasını biliyorsunuz Hakim Bey. Ayrılmak istedi. Ben yine he dedim.

babasından. İlk saatimizde anlatmış olduğumuz, paylaşmış olduğumuz o hikayelerden dinleyenler vardır. Hepiniz hoş geldiniz bu gönül frekansına. Hasret gidermek üzere buradayız, mikrofonlarımızı açtık. Gurbete gidenlere, geride kalanlara ve yıllarca bekleyenlere selam olsun efendim. Programımız yine başladı.

Opera Müzesi Eylül sonunda önemli bir sergiye hazırlanıyormuş. Soyut resmin önemli isimlerinden Frank Bowling eserlerini İstanbul'da sergileyecek, izleyicilerine sunacak, onlarla buluşturacak. Sanatın güzel tarafı da bu zaten. Bazen bir ressamın tuvaline, bazen bir şairin iki dizesinde, bazen de 3 dakikalık bir şarkıda insan kendisini bulabiliyor. Caz sevenler için de İstanbul'da sonbahar yine hareketli. Akbank Caz Festivali Eylül sonunda başlayarak Ekim ayına kadar devam edecek. Caz dünyasının önemli isimlerinden İstanbul'da müzisyenler toplanacak ve müzik severlerle buluşacak. Labirent Sanat'taki Hatıra Ormanları sergisi ise insanın zamanla, mekanla ve doğayla kurduğu ilişki üzerinde düşündürüyor. Bir de yolu Paris'e düşen kültür meraklıları için küçük bir not. Şöyle sıradaki şarkıyı başlatalım hemen. Louvre Müzesi'nde belirli dönemlerde cuma akşamlarına yönelik özel ve ücretsiz ziyaret uygulamaları başlıyormuş. Gitmeden önce güncel takvimi kontrol edin lütfen. Fayda var. Yani sonbahar tatili yaklaşıyor. Olur da Türkiye'ye değil, ben Paris'e gitmek istiyorum. Gitmişken de Louvre'ye uğrayayım, Louvre Müzesi'ne diyorsanız mutlaka önceden kontrol edin. Sanatın olduğu yerde biraz nefes vardır, biraz düşünmek, biraz durmak, biraz da kendimizi dinlemek vardır. Birisi kesinlikle İstanbul'da olacak. Şu an uzaktan da olsa bana destek sağlayan arkadaşım. Sevgili Duygu, buradan İstanbul'a kucak dolusu sevgiler, selamlar. Onun da istek şarkısı veya kendisi listeye eklemiş, Serap bunu çalacaksın diye. Benim program yapımcım sağ olsun, uzaktan da olsa beni hiç yalnız bırakmıyor. İstanbul'da ve az önce İstanbul'la ilgili bu sanat haberlerini okudum. Sevgili Duygu, mutlaka yani değerlendir derim. Sanat müzelerine, sergilerine, caz festivallerine belki gidersin.

ben seni. Dedim ya biraz haberlerden birkaç böyle konu başlığı seçmiş sizler için. Programımızın şimdiye kadar geçen süresinde biraz ciddi konulardan bahsettik. Biraz sizi güldürmek istiyorum. Dünyada bazen öyle rekor denemeleri var ki insan bunu denemek kimin aklına geldi diye düşünüyor gerçekten. Onlardan bir tanesi de kaplumbağaların pek aceleci canlılar olmadığını biliyoruz. İşte o rekorlardan bir tanesi de kaplumbağalarla alakalı. Bertie isimli bir kaplumbağa artık hız konusunda olayı değiştirmeye karar vermiş. Kısa bir parkurda gösterdiği hızla dünyanın en hızlı kaplumbağaları arasına girmiş. O listeye adını yazdırmış. Yani neymiş kaplumbağanın adı? Bertie. Çok hızlıymış. Dünya Guinness Rekorlar kitabına ismini yazdırmış. Bir başka ilginç rekor denemesine ise İngiliz Johnny Strange kulaklıklarının gücünü kullanarak yüzlerce kilogramlık bir kulaklarının gücünü kullanarak yüzlerce kilogramlık bir uçağı hareket ettirmeyi başarmış. Evet, gerçekten böyleymiş. Ben de şimdi bir daha okudum, doğru mu okudum diye kulaklarıyla uçak çekmiş adam. İnsanlık gerçekten enteresan. Birisi uzayın başlangıcını araştırıyor. Öbürü yapay zeka geliştiriyor. Biri işte yok kaplumbağaları yarıştırıyor. Öbürü uçağı kulağıyla çekiyor. İlginç gerçekten ama sevgili dinleyiciler, siz yine de evde denemeyin. Kulaklar bize Türkiye özlemini dinlemek için lazım. Umarım siz de şu an öyle yapıyorsunuzdur. Öyle yapan bir duygu var uzakta olsa. Bazen uzaktan stüdyoya da bağlansa, kulağı hep burada gönül frekansında, onu biliyorum. Bir ilginç başka bir olay ise arkeoloji haberi. Çin Han Hanedanlığından geliyor. O dönemden kalma mezarlarda binlerce yıllık yumurtaların korunmuş halde bulunabileceğine ilişkin keşifler geçmişteki gündelik yaşam konusunda araştırmacılara şaşırtıcı ipuçları sunmuş. Bazen ilginç gerçekten tarih dediğimiz şey imparatorlar, savaşlar ve saraylardan ibaret değil. Bazen 2000 yıllık bir yumurta olabiliyor. Kim bilir o yumurta bize neler anlatacak. YouTube kanallarından takip ettiğim bir profilden bahsetmek istiyorum. Böyle araştırmacı belgesel tadında çok güzel içerikler üretiyor. Safvan Allah Verdi. Safvan Allah Verdi. Bu isimli profili hem Instagram'dan hem de YouTube'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten böyle gün yüzüne çıkmamış ilginç konuları araştırıp çok güzel belgesel tadında güzel anlatımla bizlere takipçilerine sunuyor. Tavsiye ederim. Evet, böyle biraz değişiklik olsun istedim. Birkaç ilginç haberle sizlere birkaç bilgi paylaştım. Şimdi güzel şarkılarla devam ediyoruz. Hande Ünsal, Sen Yokken akustik versiyonuyla 3 dakika 40 saniyelik güzel bir an yaşatmak istiyorum sizlere. İyi dinlemeler.

Sevgili Bediran Gökçe'nin programlarını, geçmişteki programlarını, Kral FM'deki program kayıtlarını sık sık dinliyorum. Orada en çok hoşuma giden o kapanışta, kapanışa yakın olan anlattığı o hikayelerdi. Onlardan bir tanesini dinledim ve not almıştım, sizlerle paylaşmak istedim. Çocukça anlatılmış ama hoş bir hikaye. Gerçekten yaşanmış mıdır bilmiyorum. Belki de bir masaldır, belki de bir yerlerde gerçekten yaşanmıştır. Belki benzeri yaşanmıştır, bilmiyorum. Ama anlatmak istediği şey güzel. Güzel şeyler düşünmek, güzel şeyler temenni etmek, Allah'tan hayırlısını istemek ve özellikle öfkelendiğimiz anlarda ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmek. Hele çocuklarımıza kızmış olsa bile kötü sözler söylememek. Çünkü bazen söylenen bir söz söylenenin unuttuğu ama dinleyenin yıllarca taşıdığı bir şeye dönüşebilir. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında mesela Yusuf'un kendisine günah çağrılanların isteğine uymaktansa zindanı tercih ettiğini söylediğini okuruz. Buradan çıkaracağımız ders belki de şu olabilir. Dilimizi de, niyetimizi de, duamızı da güzelliklerden yana kullanmak gerekiyor. Hep hayırlısını isteyelim. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz hikayemize gelmek istiyorum. Çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini ileride bir noktaya dikmişti. Belki de bir saattir öylece duruyordu. Onun bu hali alışveriş için balıkçı sandallarının kıyıya dönmesini bekleyen bir ihtiyarın dikkatini çekti. Yaşlı adam seke seke onun yanına geldi. "Merhaba delikanlı," dedi. "Bugün deniz harika değil mi?" Çocuk başını çevirmeden cevap verdi. "Ama rüzgarlı." Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu. "Eğer biraz daha genç olsaydım yüzüp onu sana getirirdim delikanlı," dedi. "Ama şimdi doğru dürüst adım bile atamıyorum." Çocuk cevap vermedi. Kıyıdan gittikçe uzaklaşan topun daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir ses tonuyla "Ama ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. Bence dua etsen iyi olur." Çocuk birden büyük bir heyecanla ihtiyara döndü. Dua etsem topum geri gelir mi?" İhtiyar gülümsedi. "Vallahi Allah isterse gelir." Çocuk şaşkınlıkla sordu. "Denize düştüğü yeri bilir mi?" "Allah isterse onu da öğretir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese bile duaların sevabı sana yeter evlat," dedi. "Duaların sevabı sana yeter evlat," dedi. Çocuk yaşlı adamın sözlerini biraz düşündü. Sonra her okuduğunda dedesinden bahşiş kopardığı duaları ardı ardına sıralamaya başladı. En sonunda da topun geri dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Ama üzüntüsü pek azalmamıştı. Çünkü o topa bir sürü para vermişti. Bayram parasını bile ona katmıştı. Bütün harçlığı o toptu. Şimdi artık tek şansı bazen olduğu gibi rüzgarın aniden yön değiştirmesiydi. Ama deniz çok büyüktü, top ise çok küçük. Akşamüstü hava biraz daha sertleşti. Güneş batmak üzereyken balıkçı sandalları dönmeye başladı. Çocuk eve gitmek istemiyordu. Bu yüzden ihtiyarla birlikte biraz daha oyalandı. Yaşlı adam hep aynı balıkçıdan alışveriş yapardı. Sonunda onu buldu. "Avınız inşallah iyi geçmiştir," dedi. "Eğer varsa birkaç kilo balık alabilirim." Sandaldaki adam bir kovanın içindeki balıkları gösterdi. "Zaten ancak o kadarcık tutabildim," dedi. "Denizde av diye bir şey kalmadı. İhtiyar,
Çocuk birden atıldı. Dua etmeyi denediniz mi? Balıkçı şaşkınlıkla çocuğa baktı. Çocuk devam etti. Ümidinizi sakın kaybetmeyin. Balıkçı için o gün, o güne kadar her şey biraz tesadüftü. Balıkçıların dediği gibi rastgele. Ama şimdi bir şey hatırlamıştı. Yıllar yılı unuttuğu bir şey. Çocuğun yanaklarını okşarken dua ha dedi, dua. O zaman tutar mıyım sence? Çocuk hiç düşünmeden cevap verdi. Tutamazsan bile dualarının sevabı sana yeter. Ben bunu yeni öğrendim dedi. Balıkçı böyle bir sözü ilk defa duyuyordu. Başını ağır ağır salladı ve gülümsedi. Ben de yeni öğrendim dedi. Üstelik küçük bir öğretmenden. Çocuk bu sözlerden çok hoşlanmıştı. Artık topunun gitmesine bile eskisi kadar üzülmüyordu. Yanındaki yaşlı adam ona göz kırptı. Balıkçı tekrar sandalına yöneldi. Ağların üzerindeki eski örtüyü kaldırdı ve orada bir top vardı. Henüz ıslak olduğundan ışıl ışıl parlayan bir futbol topu. Balıkçı topu eline aldı ve çocuğa uzattı. Öğretmenlerin hakkı ödenmez dedi. Bunu biraz önce denizde buldum. Çocuk gözlerine inanamadı. Rüyada olmalıyım dedi. Hiç beklenmedik şeylerin yaşandığı bir rüya. Aceleyle sağına soluna baktı ama her şey gerçekti. Balıkçı gerçekti, sandal gerçekti, ihtiyar gerçekti ve topu işte elindeydi. Çocuk topuna sıkıca sarıldı. Bir daha benden izinsiz gezmek yok, tamam mı dedi. Sonra bir an durdu ve düşündü. Ya dua etmeseydim ne olurdu? Efendim, gökten 3 elma düştü. Her masalın sonunda olduğu gibi. Biri cüz'i ve külli iradeyi temiz bir yürekle birleştirenlere, ikincisi vicdan ve aklıyla güzeli arayanlara, diğeri ise içindeki barışı ve sevgiyi bütün doğayla paylaşanlara. İçinizdeki güzellikler, içinizdeki o güzel yürekler hep daim olsun. Hep güzel şeyler düşünün. Hep güzel şeyler dileyin.

Sevgili Türkiye Özlemi dinleyenleri, gönül dostlarım. Yavaş yavaş bu gecelik yolculuğumuzun sonuna geldik. Gerçekten güzel, keyif aldığım bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Sizler de bana eşlik ettiniz. Bu gece kalpler arasındaki mesafeden başladık. Sonra mesafeyi milyarlarca ışık yılına çıkardık. Evrenin derinliklerine baktık. Teknolojiyi, yapay zekayı konuştuk. Değişik haberler, biraz gülümsedik kaplumbağalara. Sonra istasyonda Zeynep vardı. Onun hikayesini dinledik. Gurbet ve el alem dedik. Bekledik, hasretli hasreti dinledik ve biraz deniz kıyısında küçük bir çocuğun kaybolan topuyla birlikte ümit etmeyi hatırladık. Belki de bu gece bütün hikayelerimiz bize aynı şeyi söyledi. Mesafeler bazen kilometrelerle değil, kalple ölçülür. Teknolojiyi ne kadar ilerletsek de, teleskoplarımız evrenin başlangıcına da ulaşsa, yapay zeka ne kadar akıllanırsa akıllansın, İnsan yine insan. Seviyor, özlüyor, bekliyor, kırılıyor, affediyor, dua ediyor, umut ediyor ve bazen bir şarkıyı duyunca yıllar öncesine dönüyor. Türkiye Özlemi'nin 1983'ten beri yaptığı şey de belki biraz bu. Kilometreleri ortadan kaldıramıyoruz ama 2 saatliğine de olsa mesafeleri biraz kısaltıyoruz. Bir şarkıyla, bir şiirle, bir hikayeyle bu gece bizi evinde dinleyen, işinde dinleyen, arabasında bize eşlik eden, bir çay koyup radyonun başında geçen, bir şarkıda eski günlerini hatırlayan, bir hikayede kendinden bir parça bulan herkese teşekkür ediyorum. Güzel şeyler düşünün, güzel şeyler dileyin. Kalplerinizin arasındaki mesafeyi büyütmeyin. Sevdiklerinize söyleyeceğiniz güzel sözleri yarına bırakmayın. Hasret varsa kavuşmayı, kırgınlık varsa barışmayı, ümitsizlik varsa yeniden ümit etmeyi unutmayın. 1983'ten beri olduğu gibi burası Radyo Munot. Bu program Türkü Özlemi, Şafa Özen'den. Kuzey Siçe'den hasretle seslendik. Mikrofon başında ben Serhat'ım ve gelecek salı yine aynı saatte, aynı frekansta yeni hikayeler, yeni şarkılar ve yine aynı türkü özlemiyle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, birbirinize iyi bakın. Geceniz güzel, gönlünüz huzurlu olsun. Kalın sevgiyle, hoşça kalın. Unutmayın, mucizeler dualarda gizlidir. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.